0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 18 Mayıs 2026 Pazartesi, bugün artık resmen tatil haftasıymış gibi hissediyorum. Çünkü 19 Mayıs'ı bağlayıp tatile gidenler var. Bu tatili Kurban Bayramı'na bağlayarak uzun bir iki haftalık tatil çıkaranlar var. Trafikte bile rahatlama var. Bilmiyorum, sabah fark ettiniz mi? Daha sakin bir haftaya başlamışız gibi hissediyorum. Bakalım, göreceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan, hafta sonu yaşananlardan, bu hafta bizi bekleyen gelişmelerden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bu arada canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım haftaya.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
3: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

akşam üstü ne kadar yağmur yağdı İstanbul'da değil mi? Mis gibi hava karardı. Birden gri Londra havası gibi oldu. Ardından gök gürültüsü, bayağı sağanak yağmur yağdı. Bayıldım. Bugün de benzer bir hava var aslında. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul 22 derecelerde. Marmara için rüzgar uyarısı var yine. Marmara'nın güneybatısı, güney ve iç Ege, batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli esmesi bekleniyor rüzgarın. Deniz ulaşımını kullanacak olanların seferleri takip etmesini hatırlatmak

İhtiyacı olana cayır cayır yağ yaktıran birkaç önerim olacak. Şimdi alın kağıt kalemi yazın bence. Elma sirkesi. Kilo verme faydasıyla bilinir. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır. Özellikle egzersiz sırasında yağ yakımını artıran kateşin adı verilen antioksidanlar açısından da zengindir. Etkili kilo kaybı sonuçları görmek için günde iki kez için diyor uzmanlar. Limon suyu çok güçlü bir kilo verme içeceği. Hindistan cevizi suyu hakeza metabolizma ve yağ yakımı için çok önemli olan hidrasyonun korunmasına yardımcı oluyor. Günde bir kez taze Hindistan cevizi suyu içilmesini öneriyor uzmanlar. Sadece kilo vermeye yardımcı olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda nemli tutuyor ve vücudumuzun elektrolitlerini yeniliyor. Ve en kıymetlimiz kahve dengeli bir şekilde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran kafein de içeriyor çünkü.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
1: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Çay makinesi deyince vatan.
9: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimizin iyi gelecek.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Tahsin.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasında final yapıldı biliyorsunuz hafta sonu. İsrail tartışmalarının gölgesinde başlayan Eurovision 2026'dan İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi sebebiyle çekilmişti zaten. Eurovision'ın bu seneki kazananı Bulgaristan olduğu ve 25 ülkenin yarıştığı finalde Bulgaristan ikinci sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark attı. Bu da Eurovision'da şimdiye kadar en büyük fark olarak öne çıktı. İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdılar. Enteresan bir Eurovision daha böylelikle gelmiş geçmiş oldu.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam. Pop.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ana gündem başlıkları enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP Genel Başkanı Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Partisinin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli bir mesaj veren Özel, Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi. Örgüt üyesi değilim dedi. Yurt genelinde sağanaklar bu haftada sürecek. Bugün İstanbul ve İzmir yer yer sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 19, Bursa ve Antalya hafif sağanak yağışlı 22 derece.
0: Kral Pop

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa 34. ve son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Safi güçlü bir kadro sözü verdi. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

18 Mayıs 2026 Pazartesi bugün, yarın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Okullar tatil biliyorsunuz. Birleştirip çoktan tatili gidenler var. Cuma gününden yola çıktılar. O yüzden trafik biraz rahattı sabah saatlerinde. Daha bunu Kurban Bayramı'na bağlayacaklar, gidecekler. Bugün yarın ortalık bize kalacak yani. Ve yarın içinde birkaç etkinlik önerim olacak. Hazır okullar tatilken belki değerlendirmek istersiniz. 19 Mayıs sebebiyle Şerefiye Sarnıcı Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk, 15-25 yaş arası TC vatandaşı gençleri ücretsiz ağırlayacak. İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi'nde Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu performans sergileyecek. Zeynep Bastık Maltepe'de, APO Bahçeli Evler'de, Ece Seçkin Ankara'da, İrem Derici Gölbaşı'nda, Semih Cenk İzmir'de, Adamlar ve Poezi'de, Bursa'da ücretsiz konserlerle kutlamalarda yer alacaklar. Yarın da 19 Mayıs etkinliklerini paylaşmaya devam edeceğim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Magna P.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Handi Kredi. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi bakalım.

0: bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Kral.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor. Sayın kariyerine damga vuran eserlerini yeni nesil yorumlarla yeniden hayata geçiriyor. Gökhan Türkmen, Rubato ve Berkay'ın ardından albümün 4. teklisi Ya Sen Gidip De Yıllar Sonra Bengü'nün yorumu ve güncel düzenlemesiyle hayat buldu. Şarkının düzenlemesinde Mustafa Ceceli imzası var. İrem Derici ise uzun süredir üzerinde çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımını attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek, dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Kerem Akdağ üstlendi. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli'de 5 Haziran'da dinleyicilerle buluşacak.

Komutanlarının Dünya Kupası için bir uyarısı var. Sıcaklara karşı uyarıyorlar. Gelecek ay başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarların tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyorlar yaptıkları açıklamalarda. Turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık %25'inin 26 dereceyi aştığı durumlarda oynanması muhtemel ve söz konusu 26 derecelik seviye soğutma gibi güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektiriyor deniyor açıklamada ve yaklaşık 5 maçında 28 dereceyi aştığı şartlarda oynanması bekleniyor. Bu da kuru sıcaklıkta 38 derece olarak hissedilecekmiş. Bu derecelerin de oyun için güvenli olmadığı kabul ediliyor ve hatta oyunların ertelenmesi tavsiye ediliyor. Bakalım tarih yaklaştıkça neler olacak?

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Bolero.
3: Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Ritmini yakala Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
7: Günün her saati kompa.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj
4: Şoför Ekspertiz. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

18 Mayıs 2026 Pazartesi bugün. Yepyeni bir haftaya başladık. Ayı yarıladık. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil biliyorsunuz. Hemen Cuma günü itibariyle Kurban Bayramı başlıyor. Dolayısıyla artık bir tatil havası yaşanmaya başlandı diyebiliriz. 19 Mayıs tatilini de birleştirip gidenler oldu daha Cuma gününden. O yüzden farkındaysanız trafikte bir rahatlama var. Ama elbette şehir merkezlerinde kalanlar var. Onların değerlendirebileceği pek çok etkinlik önerisini paylaştım yayında. Yarın da paylaşmaya devam edeceğim. Sosyal medya hesaplarımda da paylaşıyor olacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Harika bir pazartesi, harika bir hafta olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Bir tutuklama haberiyle başlayalım. NTV Haber portalından aktaralım detayı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Bir başka operasyon İBB'ye yönelik yeni operasyon. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. Ve bugün pek çok sitede dikkat çeken başlık, MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın münfesi PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. İki polisimiz şehit. TRT Haber'den aktaralım detayını. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Milliyet'in manşeti var sırada. İsrail'in sığınma evi. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yabancılar içinde ilk sırada yer alıyor. 33 yıllık hayalet casus Hürriyet'in manşeti bugün. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye vardı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti. 180 milyar liralık bayram turizmi yine ilk sayfada dikkat çeken başlık. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 10 milyonu aşkın kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini söyledi. Bayram sezon öncesine denk geldiği için konaklama fiyatları daha hesaplı, tatil turizminin yaratacağı ekonomik hacmin 180 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Sabahın ilk sayfasına bakıyoruz şimdi de. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü manşet bir özel haber. Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek deniliyor detaylarda. Nafakaya düzenli gelir freni, hemen bu haberin yanında dikkat çeken bir başlık. Yargıtay, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Ve Sözcü gazetesi manşet Sözcü'de varlıklıyla barışırken yoksulla da barışın. Emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin, esnafın borç faizini silin. İktidar 8. kez varlık barışı teklifi hazırladı. Getir paranı, sıfırlayalım vergini dedi. Ağır borç yükü altında kıvranan milyonlar adalet istedi başlıktaki çağrıyla seslendi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi, haftanın ilk iş ve okul günündeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlerleyim. Evet, güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı ve kocaman bir haftanın başlangıcındayız. Umarım hepimiz için huzur dolu bir hafta olur. 2 saatlik yolculuğumuz başladı. Siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Sen

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Ketellen trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
12: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Fırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Arabanı arabamla takoman.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
21: Hem de hiç para vermeden.
22: Abonelik de yok, aidat da yok.
20: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran.

0: Biz. Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Evde bir boyner.

0: havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Türkiye'de her iki dakika.

Taksim umluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Eurovision şarkı yarışmasının kazananı belli oldu. Bu yıl yarışmanın birincisi Bulgaristan adına sahneye çıkan Dara oldu. Bangaranga adlı enerjik performansıyla milyonların oyunu alan Dara, Bulgaristan'a tarihinde ilk kez Eurovision şampiyonluğunu getirdi. Evet, şarkı gerçekten güzel, enerjik. Fakat ben şarkıyı Lady Gaga'nın abrakadabrasına benzettim. Sanki o şarkıdan esinlenilmiş gibi. Ama yine de tabii ki tebrik ediyoruz Bulgaristan adına sahneye çıkan Dara'yı. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla bu güzel, keyifli pazartesi sabahına devam ediyoruz. Afra ve Sefo konuğumuz Aşiyan.

yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. İstanbul'da bazı müzelere girişler ücretsiz olacak, bunu değerlendirmelisiniz. Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerifiye Sarnıcı, Minyatürk, Dijital Deneyim Müzesi. Yarın bu müzelere 9-14 saatleri arasında ücretsiz giriş yapabileceksiniz. Bu arada unutmayın, girişler için Radar Türkiye uygulamasındaki QR kodu almalısınız. Ayrıca yanınızda da kimlik bulundurmalısınız. Evet, yine çok sevdiğimiz bir şarkı daha.

0: Esen'in sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroy.

Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abiye. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Gün doğuşunu izlemek, gün batımını izlemek hepimize çok iyi geliyor değil mi? Özellikle bazı yerler var ki gün batımını izlerken kendinizden geçiyorsunuz. Manzara kalitesi ve sosyal medya etkileşimlerini analiz ederek hazırlanan bir liste var. Dünyanın en iyi gün batımı destinasyonları listesinde Kapadokya 100 üzerinden 86,1 puanla dünya birincisi oldu. Daha önce Kapadokya'ya gidip hiç gün batımı izlediniz mi? Ben izledim ve gerçekten muazzam. Kapadokya gün batımında birinciliği hak eden bir yer. Eğer gitmediyseniz

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Ediyor. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Onlardan biri sevgili Can Antalya'dan yazmış. Bugün doğum günüm. Kendime en büyük hediyem Kral Pop Radyo'da sıradaki şarkı olacak demiş. Evet, bence de güzel bir hediye Can. İyi ki doğmuşsun, iyi ki bizimlesin. Ve bir diğer dinleyicimiz, çok uzun süredir aynı saatte sizi dinliyorum Arzu Kaya. Bazı sesler insana aile gibi geliyor. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum demiş. Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Sizlere iyi gelebiliyorsam ne mutlu bana. Sıradaki şarkı hem Can hem de Hüseyin için. Keyifle dinleyin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

Son birkaç gündür havalar oldukça dengesiz. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, rüzgar var. Ne giyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Peki bakalım, meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bugün hava nasıl olacak? Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları dışında kalan birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aman dikkat diyelim. Bugün İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27 derece. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Emre Fel ve Funk Takıl işbirliği ile devam ediyor. Bir

Güldüm ki mesajına. Sevgili Serhat şöyle yazmış. Bayramda 9 gün beni misafir edecek hayırlı bir arkadaş arıyorum. Yer deniz kenarı olursa çok makbule geçer demiş. Yalnız olmayacağım, yanımda bir iki kişi daha olabilir. Bu yüzden evin büyüklüğü de çok önemli. Davetlerinizi bekliyorum demiş. Serhat eğer öyle bir yer bulursan bana da haber ver, olur mu? Evet, Serhat'ı davet edecekler varsa lütfen WhatsApp'tan bize ulaşsınlar. İrtibatı sağlayayım aranızda. Böyle bir şey olursa da gerçekten çok gülerim. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Bu güzel ve eğlenceli mesajın için Serhat, bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliği.

0: haklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: kesin Sütaş hayran.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım ve yarın çok önemli bir gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Coşkuyla, gururla kutlayacağız hep beraber aynı frekansta. Evet, yarına kadar görüşünceye dek hepinize mutluluk ve sağlık diliyorum. Unutmayın, benden sonra da çok sevdiğiniz şarkılar Kral Pop Radyo aracılığıyla çok yakınınızda olacak. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 30.

0: Yatılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla
3: takoma, değerinde Trink sat. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor

0: ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor'da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa 34. ve son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Safi güçlü bir kadro sözü verdi. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara. Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
19: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G.

0: Metropop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İsrail küresel Sumut filosuna saldırdı. Filo Gazze kıyılarına 250 mil uzaklıkta saldırıya uğradı. 23 tekneyle irtibat kesildi. Sumut filosu 54 tekne ve 400'den fazla katılımcıdan oluşuyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine

0: gönderildi. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Çorlu'da şehitlere veda var. Bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale sırasında şehit olan iki polisin cenazesi Çorlu'da son yolculuğa uğurlanıyor. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ana gündem ekonomi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Yurt genelinde sağanaklar bu hafta da sürecek. Bugün İstanbul ve İzmir yer yer sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 19, Bursa ve Antalya hafif sağanak yağışlı 22 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta güzellikler getirsin. Umuyorum beklentilerinizin karşılandığı bir hafta olur. Peki bu hafta nasıl bir hava olacak? Çok değişken değil mi? Hafta başlarken kontrol ediyor musunuz? Sabah evden çıkarken bu havada ne giyilir şimdi dediğiniz oluyor mu mesela? Çünkü sabah serin, öğleyin sıcak, akşam rüzgar, mont alsan fazla, almasan hasta olma ihtimali var. Özellikle mevsim geçişlerinde en çok zorlandığımız şeylerden biri değil mi? Bu hava kararsızlığı, ani sıcaklık değişimleri ve yanlış kıyafet seçimi, bağışıklık sistemini zorlayan unsurlardan biri. Terleyip anında üşümek derdi ya annelerimiz, aman çocuğum terleme bak dikkat et diye hastalıklara davetiye çıkarabiliyor gerçekten. O yüzden şu dönemde en önemli şeylerden biri belki de şıklıktan ziyade kat kat giyinmek, lahana gibi ve gün içindeki değişikliklere uyum sağlamak.

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Şimdi sizlere soracağım soruyu biraz düşünmeniz gerekebilir çünkü kaç aboneliğiniz olduğunu belki hatırlamıyor olabilirsiniz. Eskiden birkaç faturamız vardı, elektrik, su değil mi? Daha sonra eklenenler, zaman içerisinde doğalgaz geldi, sonra internet geldi, sonra televizyon abonelikleri geldi, sonra müzik platformları, dizi platformları, bulut depolamalar, mail uygulamaları, e-posta uygulamaları, abonelikleri, küçük küçük ödemeler diyoruz ama ay sonunda ciddi rakamlara çıkabiliyor. Bir tüketici araştırması var. Artık abonelik yorgunluğu yaşanmaya başlandığına dair bir veriden bahsedilmiş. Çünkü modern sistem satın almaktan çok sürekli ödeme üzerine kurulu hale geldi. Yani bir şeyin parasını bir kere ödeyip sonsuza kadar kullanamıyoruz artık. Bu devir geçti. Artık sürekli ödememiz isteniyor. Yeni dönemin sorusu, gerçekten hangisine ihtiyacımız var? Ben çoğu zaman buna gerçekten ihtiyacım var mı diye dönüp baktığımda sayısız uygulamaya abone olduğumu fark edip eliyorum. Siz de bir bakın, belki farkında bile değilsinizdir. Ödediğiniz parayı hangi uygulama, hangi platform için veriyorsunuz?

Hepimizin cevaplayabileceği bir soru soralım. Tahammül eşiğiniz nerede kırılıyor? Tahammülü yüksek bir insan mısınız? Yoksa artık günden güne tahammülünüzü kaybedenlerden misiniz? Sanki insanların birbirine tahammülü azaldı gibi hissediyor musunuz siz de? Trafikte, sosyal medyada, günlük hayatta küçük bir gecikme bile büyük tepki yaratabiliyor çoğu zaman. Bir araştırma çıktı karşıma. Yoğun, stresli ve sürekli uyarana maruz kaldığımız dönemlerde sabır seviyemizin düştüğüne dair. Yani tesadüf değil bu. Günden güne azaldığını düşünüyorsanız tahammülünüzün, zihnimizin yorulmasıyla alakalı. Zihnimiz yoruldukça daha hızlı tepkiler vermeye başlıyoruz. Çoğu zaman sorgulamıyoruz verdiğimiz tepkiyi. Ve galiba bugün en değerli şeylerden biri sakin kalabilmek. O yüzden soruyorum, çoğu zaman sakin bir yapınız mı var, yoksa halen daha tolere edebiliyor musunuz bir şeyleri?

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

şekilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kaçırmayın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

her şeyi kaydetmeye çalışanlar, telefonunu elinden düşürmeyenler vardır aramızda muhakkak. Eskiden anı yaşardık, şimdi önce kaydediyoruz, sonra izliyoruz. E an nerede? Telefonun içinde. Konserde telefonlar havada, yemekte önce fotoğraf çekiliyor. Manzara görülmeden hikaye açılıyor. Çünkü artık yaşadığımız şeyin görünmesi de önemli hale geldi. Ben buradayım demek istiyoruz dünyaya. Ben de varım, lütfen beni görün demek istiyoruz. Bir gösteri dünyasındayız ne de olsa. Dijital davranış dediğimizde günden güne değişkenlik gösteriyor ve bugüne baktığımızda insanlar sosyal medyada paylaşılabilir anları daha değerli algılıyor denilmiş. Hep derdik ya, anı yaşa, anı yaşa. 90'ların sonunda 2000'lerin başında. Şimdi anı yaşamayı bırak, o anı kaydet demeye başladık. Eğer paylaşmayacaksak yine de aynı heyecanı yaşayacak mıyız? Bunu da düşünmeden edemiyorum.

0: yapmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer

0: kuvvetlenebilir, tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyisinizdir. Hafta nasıl başladı sizler için? Yoğun mu başladı? Kimi için hala hafta sonundan çıkamamış bir duygu durumu vardır. Bekleyen işleri vardır. Verilmesi gereken kararlar vardır. Yeni başlangıçlar da vardır. Hafta başları biraz umut gibidir aslında. İnsan her pazartesi küçük de olsa bir şeyin değişebileceğine inanmak ister. Daha iyi hissedeyim, daha motive olayım, işler yoluna girsin ister. Belki bu hafta büyük mucizeler olmayacak hayatınızda ama güzel bir haber, iyi bir karşılama, küçük bir motivasyon bile bütün haftanın havasını değiştirebilir, kim bilir. O yüzden yeni hafta başlarken güzel niyetlerle başlayalım. Umarım hepimiz için içimizi biraz daha rahatlatan bir hafta olur.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Derin dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
6: budur hissi. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Fiyat Grande Pa...

Tarih 18 Mayıs, ilkbahar, yaz arasında bir yerlerde. Kimi zaman hava serin, kimi zaman yağışlı, kimi zaman yaz sıcağı. Peki böyle süreçlerde ne giysem karmaşası yaşarken neden giyiniyoruz diye de düşünüyor musunuz? Buna cevap çok. Üşümemek için mi? Üzerimizi örtmek için mi? Yoksa mesele biraz daha derin mi? Kıyafet dediğimiz şey bazen bir karakter anlatır, bazen statü. Evet, bazen de ruh hali. Özellikle marka tercih ediyorsanız bakın bu sizi de ilgilendiriyor. İnsanlar çoğu zaman sadece ürün satın almaz. Verdiği hissi satın alır. Güçlü görünmek ister, ait hissetmek ister o markaya. Belli bir grubun parçası olmak için belirli markaları tercih eder. Davranışlarımıza bakacak olursak insanlar kıyafet seçimleriyle çevresine bilinçsiz şekilde mesajlar verir denir. Yani en başta sorduğum soruya şu cevabı verebiliriz. İnsan neden giyiniyor? En çok kendini iyi hissetmek için giyiniyor. Yani moda sadece kumaştan ibaret değil, biraz da psikoloji ve satın al.

sık sık gözlem yapan biriyseniz ne demek istediğimi belki daha güzel anlamlandırırsınız diye düşünüyorum. Benim de bu sabah dışarıda biraz gözlem yapma fırsatım oldu. Şöyle bir bakıyorum da billboardlara, reklam tabelalarına, sürekli bir gelişim baskısı üzerine çalışılıyor. Modern insanın en büyük baskılarından biri. Sürekli daha iyi olmak zorundaymışız gibi hissetmek bana kalırsa. Reklamlarda böyle daha fit ol, daha başarılı ol, daha üretken ol. Sosyal medyaya bakın, aynı şekilde sürekli bir karşılaştırma alanı göreceksiniz sosyal medyada. İnsanlar durduğu yerde bile eksik hissedebiliyor. Olduğunuz haliniz size eksik hissettiriyor. Böyle saçma şey olabilir mi? Sosyal medyada böyle. Sürekli performans odaklı yaşamak zorunda kaldığımızdaysa ne geliyor biliyor musunuz? Tükenmişlik maalesef. Hem de zihinsel tükenmişlik artıyor. Bazen insanın ihtiyacı gerçekten gelişmek mi diye sormadan edemiyoruz. Sürekli tüketim baskısı altında. Bu tüketim baskısını kendini geliştir söylemiyle verilmesi sizce de çok acımasız değil.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazında sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım et, Sigortam.net.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: QNB'ye geçmek için.

için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

Dünya enteresan bir yer haline dönüşüyor. Bir hayal edin. Yakın zamanda kaybettiğiniz bir insanın sesiyle yeniden konuşabilseydiniz. Ya da onunla yeniden iletişim kurabilseydiniz. Nasıl hissederdiniz? Dünyadaki bazı teknoloji girişimleri artık insanların ses kayıtları, mesajları, videolarını kullanıp dijital karakterler oluşturmaya başladı. Yani bir insan hayatını kaybettikten sonra bile yapay zeka destekli bir dijital versiyonu, bir klonu varlığını sürdürmeye başladı. Kulağa etkileyici bir o kadar da korkutucu geliyor bence. Mesele artık teknoloji değil çünkü. Etik tarafı da var bu işin. Bir insan öldükten sonra onun sesi kullanılmalı mı? Onun görseli kullanılmalı mı? Bu yakınlarını rahatlatır mı yoksa yaz sürecini daha mı zor hale getirir? Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ve galiba önümüzdeki yılların en zor sorularından biri olacak. İnsan gerçekten ne zaman gider? Zor sorular, zor cevaplar değil mi? Güzel bir gün diliyorum. İyi haftalar dilerim hepinize aynı zamanda. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. Gerçek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor'da küme düştü. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. "Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz," dedi. Güçlü bir kadro sözü verdi. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıca

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj
6: Şoför Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail 2 savaş gemisiyle müdahale etti. 28 Türk aktivistinde olduğu 100 kişi alıkonuldu, 23 tekneyle irtibat koptu. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda ise 11 milyar liraya aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de ise yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon geldi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16'da toplanıyor. Toplantıda ana gündem, enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmeden sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanaklar şiddetini arttırıyor. İstanbul yarın parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.

0: hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

18 Mayıs ve Pazartesi yepyeni bir haftanın ilk günü ve saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saat boyunca hafta içi her gün olduğu gibi eşlik edeceğim ve bu süre içinde de dinlemeyi en sevdiğiniz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz gündemde konu başlıklarıyla. Her açılışta olduğu üzere özellikle trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir haftaya başladık. Huzurlu, keyifli, mutlu, her şeyin yolunda olduğu, iyi güzel haberler aldığımız bir hafta olmasını da temenni edelim ve Blok 3 ne yapıyorsun mesela ile devam edelim. Herkese merhaba.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Tilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

yepyeni albümler, tekliler, ortaklıklar, projeler derken hepsine kralmüzik.com.tr'de yer veriyoruz. Ve o önemli projelerden biri, geçtiğimiz haftalarda da sıkça duyurmuştuk, kariyerinin 33. yılını kutlayan Ümit Sayın, özel bir albüm projesiyle bugüne kadar 90'lardan bu yana bize ulaştırdığı şarkılarını ve bestelerini bir proje halinde sunuyor. Bu projede de çok değerli isimler Ümit Sayın şarkılarını yorumluyorlar. Gökhan Türkmen, Rubato Berkay bugüne kadar bu projeden yayınlanan teklileri yorumlayanlardı. Şimdi de 4. teklisi Ümit Sayın'ın Ya Sen Gidip De şarkısı yıllar sonra Bengü'nün yorumuyla yeniden hayat buldu. Haberin detayları kralmüzik.com.tr'de, yepyeni müzik haberlerimize de, etkinliklerimize de, listelerimize de kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pop'un kralında şimdi Umur Domahan'de Ünsal Gel Var.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve arabası

0: İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Yeni hafta başladı. Yağışların beklendiği yeni bir haftayı karşıladık. Yurdun özellikle kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece hava sıcaklarında düşüş gözlemlenecek. Genel olarak ülke genelinde de aralıklı yağışlar var. Hafta içerisinde bazı bölgelerde yoğun olmak kaydıyla yağışlarla karşılaşacağız. O yüzden yeni hafta planında bir hatırlatma haftanın ilk gününden herkese. Tantaşçı, Yok Başka Hayalim, çok severek dinlediğimiz şarkılarından dinleyelim. En iyilere devam edelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Mayıs ayının son haftası, artık her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak ve bu konu üzerine çok daha fazla özel etkinlikler, programlar gerçekleştiriliyor olacak. Bu yıl ilki gerçekleşiyor ve aynı zamanda Kurban Bayramı'na denk geliyor. Özellikle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin de katılımıyla da çeşitli programlar düzenleniyor olacak. Yakından takip edip bayram haftası boyunca bu bilgileri de paylaşıyor olacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Sammy Cenk, son yılların en üretken, en başarılı işlere imza atan isimlerinden ve çok severek dinlediğimiz Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot garaj yapı ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Selfies.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

kahve ile ilgili yapılan çalışmalardan biri de İrlanda'dan. Yeni bir bilimsel araştırma sabahları ayılmak için kendimizi iyi hissetmek ve güne dinç başlayabilmek için tükettiğimiz kahvenin aynı zamanda bağırsak bakterileri üzerinde de olumlu etkisi olduğunu ve stres, depresyon ve hafıza üzerine doğrudan etki gösterdiğini ortaya koydu. Tabii şu konunun altını çizmekte fayda var. Herkes için geçerli bir tablo değil bu. Bir genelleme yapılarak sunulan bir tablo. Dolayısıyla da siz sabahları kahve içemiyor bile olabilirsiniz ya da size ayılma konusunda etki etmiyor olabilir ya da bağırsak bakteri bu çalışmayla ortaya konan tablo sizde etki etmiyor olabilir. Yeni haftanın ilk günü şarkılarına devam ediyoruz.

2025-2026 sezonu Süper Lig dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanmış oldu. Önceki hafta Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan edildi ve kutlamalar gerçekleşti. 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edelim ve kutlayalım. Tabii üzücü tablo vardı. Özellikle son hafta çok çekişmeli ve çok önemli mücadelelerdi. Küme düşme riski taşıyan takımlar için bu mücadeleler neticesinde Antalya Spor, Karagümrük ve Kayseri Spor 1-6 lige düştüler. Tabi futbol bu, üzülsek de önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e çıkma durumunda mücadelelerine devam edecekler. Bir kez daha Galatasaray'ı ve taraftarını kutlayalım ve Kral Pop Radyo'da Poizy ve Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin...

0: dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Yeni haftamızın ilk günü akşamına ilerliyoruz. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Yine gururla, coşkuyla, minnetle kutlayacağımız bayramımızın geri sayımındayız. Beklemesi bile keyifli olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J'ye eşlik edecek. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini İstanbul'da kabul etti. Erdoğan Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı ve önümüzdeki günlerde imza için Madrid'de olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

İyi haftalar diliyorum. Nasıl geçti bakalım pazartesi gününüz? Bir telaş, bir ödeme, alacak verecek trafiği, bir aşk trafiği. Dünyada olup bitene anlam veremeden hey, neler oluyor tadında bir gün mü geçirdik yoksa? Bana söyleyebilirsiniz. Ben de sizin gibiyim. Eskiden biraz olsa kontrolümüz vardı hayatla ilgili. 2030 senesi gibi tamamen dünyayı yöneten ailelerin kontrolüne gireceğiz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. Çünkü yapay zeka beni dinliyor. Ve anasına babasına ispiyonlayacak beni. Bak. Konuştuklarımı bildirecek sonra da büyük ihtimalle bir daha benden haber alamayacaksınız. Ama olsun, zaten borcum var. Çalışmak istemiyorum ve karım çok dırdır yapmaya başladı. Son zamanlarda kaybedecek fazla bir şeyim yok. Bakın size çok net söylüyorum. Şu anda bizi yavaş yavaş hazırlıyorlar. Önce telefonları dinlediler, dedik paranoya. Sonra telefon cebimizdeyken aklımızdan ya bu akşam lahmacun mu yesek diye düşünürken bir baktık ki telefon yakınımdaki lahmacuncular diye reklam göstermeye başladı. Şimdi de yapay zeka çıktı. Ben geçen gün evde sadece içimden düşündüm. Sadece düşündüm diyorum, bakın. Acaba air fryer'da paça çorbası yapılır mı diye içimden geçirdim. Bir saat sonra YouTube bana sağlıkta kemik suyu devrimi videosu önerdi. Bu normal olabilir mi sizce? Değil tabii. Ve dikkat edin, artık hiçbir şey satın almıyoruz. Bize satın aldırtılıyorlar. Bize satın aldırıyorlar. Ben geçen hafta gece 3'te uyanmıştım. Yarı bilinçsiz halde internetten sarı ışık ampul sipariş verdim. Sabah bir uyandım, salonun lambasının ampulü yanmış. Nasıl? 2030'da ne olacak biliyor musunuz? Sabah kalkacağız. Kahve makinesi yüz taraması yapacak. Buzdolabı diyecek ki Bay J, bugün karbonhidrat moralinize iyi gelmez. Araba çalışmayacak. Çünkü sosyal medya kredi puanınız düşük. Yeteri kadar story paylaşmamışsınız. Sosyal medya platformuyla arabayı üreten aynı şirket. Aynı şirket. Meta marka araba. Ben korkuncu da şu, karınızla tartışırken evdeki yapay zeka sessizce onu haklı bulacak. İşte insanlığın sonu öyle. Bundan 15 sene sonra çocuklarımıza bizim zamanımızda nakit para vardı diyeceğiz. Onlar da bize mağarada yaşamışız gibi bakacak. Nasıl yani baba, baba. Bugünden de daha ergen konuşacaklar 15 sene sonra. Nasıl yani baba. Uluslararası devlet senin tost yemeni anlık takip etmiyor muydu diyecek. Uluslararası devlet ne? Yengenine sıktığın ketçap miktarı miligram seviyesinde Pentagon'a bildirilmiyor muydu baba? Korkutucu olan kamera meselesi diye. Kamera her yerde zaten. Alıştık. Markettesin kamera, trafikte kamera, sitede kamera, asansörde kamera. Ben yakında tuvalette sifonu çekince aynadaki ekranda günün defekasyon performansı orta seviye yazmışım. Bu noktaya geldik. Defekasyon ne demek Bayşe? Ah, hadi biraz kitap okuyun rica ediyorum. Korkuncu ne biliyor musunuz? İnsanlık buna isyan bile etmeyecek. Çünkü sistem bunu özgürlük diye satacak bize. Bakın artık düşünmenize bile gerek yok diyecekler. Müthiş konfor tabii. Yani yarın sabah yapay zeka benim yerime karımla kavga etse açıkçası biraz rahatlayabilir. Ama bir yandan da ürkütücü bir tarafı yok değil. Olay şu noktaya gelecek. İnsanlar birbirleriyle bile kavga etmeye üşenecek. Ben işten eve geleceğim. Kapıda benim yapay zeka asistanım, karımın yapay zeka asistanıyla tartışıyor olacak. Benimki diyecek ki merhaba, bugün biraz hassas görünüyorsun. Acaba bir problem mi var? Karımın yapay zekası yok, bir şey yok diyecek. Benim yapay zeka diyecek ki ses tonunuzda %94 pasif agresiflik tespit edildi. Karımınki yanlış analiz. Benimki o halde neden 18.42'de anlık derin bir iç çekme kaydedildi? Karımınki diyecek ki çünkü Bay J yine mutfakta kirli tabağı lavabonun yanına bırakmış. Benimki diyecek ki Bay J bunun teknik olarak mutfağa kaldırmak sayıldığını düşünüyor. Artı az önce bir sorun yok demiştin, demek ki varmış. Açık iletişim kurmanın faydalarını anlatan bir Wikipedia yazısı paylaşıyorum. Karımın yapay zekası Bay J'nin savunmaları son 7 yıldır sistem tarafından saçma bulunmaktadır. Hoş geldiniz millet. Kral Pop burası, şimdi Bay J yayında.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Bolero, oh oh, oh oh, oh oh, bolero. Bolero, iç giyim

Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: açıklamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan naz geçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Engie ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen Engie yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. Engie'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar Engie Türkiye web sitesinde.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Ritmini yakala, Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
9: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
9: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
11: Türksel gücünde 5G.
12: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pekala. Biliyorum bugün çok tepkisel bir başlangıç yaptım programa. Millet yavaş yavaş yavaş değil son hız ele geçirildiğimize dair komplo teorileriyle başladım yayın. Ama korkmuyorum çünkü orta yaşlıyım, andropozluyum ve sinirliyim ve üçüncü karımla evliyim ve param ucuzluk marketinden alışveriş yapmaya yetmiyor. Ve dünyayı yöneten elit güçlerin bana ne yapacağı umurumda bile değil. Bir tane canım var. Gelin be. Gelsene kardeş. Gelmezsiniz işte. Adam sanıyor ki tehdit ettiği anda bir füze evinin çatısına düşecek. Bu sadece komplo teorisyeni olmak değil, aynı zamanda bir ego durumu da var. Çok önemli olduğumu düşünüyorum mesela. Aptallığıma bakar mısın? Yemedi değil mi? Bir tane İHA yollayamadınız değil mi evimin üstüne? Böyle tırsarsınız Bay J'den işte. Bence beni o kadar önemsiz buluyor ki bu elit güçler. Direkt de öldürmezler, süründürürler gibi geliyor. Bakın, beni öyle klasik şekilde öldüremezler. Ajan geldi, susturucu taktı falan. Yok öyle bütçe artık. Ekonomi kötü. Beni sistemle mahvedecekler. Ölüm yok, kan yok. Ama ömür boyu internet hizmeti, müşteri hizmetlerine bağlıyım mesela. Aklımda mı? Temsilcimize aktarıyoruz. Birazdan temsilcimize aktarıyoruz. Bekleme sıranız ebediyet. 17 sene geçmiş, hala aynı müzik. Artık sakalım yere değiyor, torunlarım büyümüş. Ben hala modemi kapattım açtım hanımefendi. Şimdi ne yapmam lazım? Beyefendi ne modemi? Yıl 2043. Modem mi kaldı? Wi-Fi atmosferde artık. Faturayı nasıl belirliyorsunuz? Merak etmeyin, gözümüz her daim üstünüzde. Bir ebeveyn sevgisiyle üstümüze titriyoruz. Sahi konusu açılmışken Bayce hava serinledi. 70 yaşında adamsınız. Evde donla gezmeyin rica ediyorum. Poponuza bir şey giyin lütfen diye. Hey gala millet. Altın çakıldı, petrol fırladı ve yılın ikinci çeyreğinde en büyük ekonomi uzmanı hala Bayce. Dikkatlice takip ederseniz o neye yatırım yapıyorsa tersini yaparsanız kazanırsınız. Tam 1 milyon TL kaybettim arkadaşlar. Bayce önemli değil. Toplam ne kadar param vardı? Önemli ol. 1 milyon 350 bin liram vardı. Tamam mı? Mutlu musunuz? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi dün karım karpuz istedi. Ve biliyorsunuz onu çok seviyorum. Gerekirse bostan yağmalarım. Onun için. Karpuz bostanı yağmalarım. Ünlü radyo sunucusu Bayce bostan yağmalarken suçüstü yakalandı. Yaptığı açıklamada, hey artık karpuz bostanlarında kamera olduğunu nereden bileydim? Dedi. Her yerde kamera var. Markette var, sokakta var. Her yerde. Yakında rüyamızda bile

bu karakterini tanıyor. Moralini tanıyor. Ne düşündüğünü biliyor. Ben geçen gün evde sessiz sessiz oturuyorum. Telefon bildirim gönderdi. Bugün biraz çökkün görünüyorsunuz. Çökkün mü? Nece oğlum bu? Hangi yöreden yapay zekasınız? Ege mi? Doğu Anadolu mu? Nedir bu çökkün ne ya? Yakında suç işlenmeden önce sistem seni uyaracak. Mesela bostana dahi girmeden telefon titriyecek. Bay J, karpuz çalma ihtimaliniz %87'ye ulaştı. Karınız çok iyi bakmıyor. Arkamdan drone gelecek. Hoparlörden karpuzu yavaşça yere bırakın diye. Ben bir saniye açıklayabilirim. Drone diyor ki açıklama hakkınız premium pakete dahil. Siz bedava versiyon kullanıyorsunuz. Bir sonraki Zerzibat hırsızlığınızdan önce ayda sadece 59.90 ödeyerek açıklama hakkı satın alabilirsiniz. En kötüsüne biliyor musunuz? Karım evde canlı yayında izliyor her şeyi. Bak söyledim sana marketten al diye biklenecek. Bir yandan polis geliyor, bir yandan karım bağırıyor, bir yandan yapay zeka Bay J'nin bu hareketi evlilik puanını düşürdü diye. Açıkı karpuz çalmadan önce puan inanılmaz yüksekti. Harikaydı her şey. Sen icatsın, icat, yapay zeka, karım yaratılış. Aynı anası, teyzesi de öyle. Anam da öyle, bacım da öyle. Dünyayı 5 aile, Bay J'yi 5 kadın yönetiyor.

0: Pop Radyo. Her daim Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop radyosuyuz. Ve akşam şovunda ben Bayce yayındayım. O uzun yıllardır böyle devam ediyor. Büyük patlamadan öncesine kadar da devam edecek.
1: Hangi büyük patlama Bayce?
0: İkisinden biri. Ya Beyaz Saray'daki Donald Trump'ın kırmızı düğmesi ya da bağırsak gazlarım. Dopamin gelgitlerim yüzünden oluyormuş. Bağırsak ikinci beyin, dopamin üretim merkezi aynı zamanda böyle oluyor. Hayatımdaki kadınlar beni dengesiz yaptı. Bir gün seni çok seviyorum. Hayatımın, kalbimin, ruhunun derin prensi. Ertesi gün keşke hiç yaşamamış olsaydım. Bak şu anda geber demiyor. Hiç diyor. Hiç bağır olmamış olsaydım. Daha iyi gidiyor. Beslenme şeklini değiştir diyor doktor. Nasıl yani diyorum, boşanayım mı? Yok diyor, yok. Et sende gaz yapıyor. Vejeteryenliği düşündün mü hiç Bayce? Hiç düşünmedim hocam. Aklımın ucundan bile geçmedi. Sence 2004 yılında vejeteryen bir kız vardı. Kız yıkılıyor diye 2 ay vegan oldum. 22 sene geçti hala pişmanım. Bir arkadaşım var. Garip bir vejeteryen. Et yiyor ama zeki hayvanları yemiyor. Ahtapot, domuz filan çok zeki hayvanlarmış. Dedim ki ona, bir hayvan ne kadar zeki olabilir ki? Yani ahtapot tamam eyvallah, kabanozu açıp içindekini yiyebiliyor ama ikinizin de son okuduğu kitap Orhan Pamuk değil mesela, anladın? Yani ne kadar zeki olabilir? Yememeye değecek bir şey kabanoz kapağı değil yani. Hayır bakın, gerçekten en azından hani tavuk yiyorsun ya aptal diye. Ahtapottan da biraz beklentin olsun. Misal tavuğu manipüle edebilsin. İşte tavuk insanlar tarafından yenilmek en büyük haz kanka.
1: Hakikaten mi ahtapot? Vallahi de. Vallahi de ahtapot. Ha?
0: Ciddiyim dostum, hadi üstündekileri çıkart, insanları uğraştırma. Bak çok güzel olacak. Seni pişirmeden önce de onlara ahtapot inanılmaz tatsız bir şey. Kolesterolü yükseltiyor gibi şeyler söyle, tamam mı? Hadi göreyim seni. Bu arada hafta sonunuz nasıl geçti diye sormadım. Çünkü teknoloji öyle ilerledi ki artık insanlar birbirleriyle tanışmıyormuş bile, biliyor musunuz? Algoritmalar birbirini beğeniyor. Geçen gün bir arkadaşım flört uygulamasından biriyle buluşmuş. Diyor ki çok güzel geçti. Dedim kız nasıl biri? Zayıf mı? Dombiş mi? Bilmiyorum, daha yüz yüze görüşmedik ama uygulama %94 uyum verdi diyor. He dedim, tamam o zaman dombiş. Yani insanlar ilişki yaşamıyor artık. Beta sürüm test ediyorlar. Yakında ayrılıkları bile uygulama yapacak. Bay J Premium Plus partneriniz sizden sıkılmıştır. İsterseniz 39.99'a duygusal kapanış satın alabilirsiniz. 19.99'a da adeta bir davar gibi ayrılabileceğiniz hesaplı paketimiz var. Bırakın arkanızdan öküz diye. Paranız kıymetli Bay J. Ve biliyorum en korkuncu ne biliyor? Eskiden terk edilince insan gidip bir yerlerde kafayı dağıtırdı. Şimdi müzik platformunda playlist hazırlanıyor onun için. Mesela adı da şu: Güçlü Kal Kraliçe. Oğlum ben kraliçeyim. 56 yaşında gaz problemi yaşayan bir adamım. Yavaş gel ya. Güçlü Kal Kraliçe. Hayat çok tuhaf bir yere gidiyor millet. Bir yanda yapay zeka, bir yanda yalnızlık. Bir yanda ekonomiden dolayı tanesi 900 liraya yaklaşan karpuzlar. Gerçekten insan bazen acaba ahtapotlar haklı olabilir mi diye düşünüyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: İndirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ne haber millet, keyfiniz yerinde mi? Yani şöyle sorayım, dünyanın hali, politikalar, hayat pahalılığı, neredeyse tüm gıdaların kanserojen oluşu, sosyal yaşamın büyük bir darbeyle devrilmiş olması ve ilişkilerin geri dönüşü olmayacak şekilde harap olmasını bir kenara koyarsak diyor. Bunların dışında nasılsınız? Bayce, ben çok gülen bir insan değilim. Arkadaşlarım genelde mutsuz görünüyorsun Bayce diyor. Görünmüyorum, mutsuzum diyor. Neden, bir şey mi oldu Bayce diyor. Bir şey mi, iki şey mi, üç şey mi, dört şey mi, beş şey mi, tuttu kalbimi. Funky fun, fingerin para finger fa. Ay, delirmiş Bayce, bekliyorduk zaten, çok erken oldu, yazık. Şeyin farkında, erken dedim de. Bütün diziler erken final yapıyor ya da bitiyor. Ben söyleyeyim nedenini. Yani reklam gelirleri ve dizi çekim masrafları birbirini karşılamıyor. Bu yüzden böyle bir yangından kaçarmış gibi bitiriyorlar ya. Kaç izleyiciye bir an evvel bitmeliydi izlenimi verelim. Hayır, televizyon kanalları artık dizileri öyle bir panikle bitiriyor ki. Senarist değil, muhasebe departmanı yazıyor sanki. Ama yapamayacağız çocuklar, hadi. Olayın gerçek ilgilisi, yetkilisi. Batıracaksın şirketi, ver şu kalemi bana ver. Şu kalemi bana ver. Kalemle yazıyorlar çünkü. Senaryolar hala. 245 dakikalık dizinin senaryosunu kalemle yazıyor. Bir bakıyorsun adam 143 bölümdür annesinin katilini arıyor. 145. bölümde aslında hepimiz kardeşiz. Bir helikoptere binip gidiyorlar çünkü reklam geliri düşmüş. Bence bitmesi lazımdı hissi vermek için televizyon kanalları finalden önce ekrana şöyle yazmalı. Aslında biz de devam etmek istiyorduk ama bölüm ücretini alamayan oyunculardan ikisi emlakçılığa başladı. Birinde kahve dükkanı tuttu, mecburen bitiriyoruz. Ya da direkt dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar, bu akşam büyük final. Çünkü bölüm başı maliyetini görünce kanal sahibi 3 kez baygınlık geçirdi. Bu kadar basit. Hatta son sahnede oyuncular kaçıyormuş gibi oynasın. Adam mafyadan değil de parasını alamadığı yapımcıdan kaçıyor. Nefes nefese. Çabuk arabaya binin. Yeni bölüm onayı çıkmadan buradan uzaklaşmalıyız. Yine paramızı vermeyecekler. Herkesin üstünde böyle bir kaçma isteği yok mu millet? Ha, bakın gerçekten. Kimsenin psikolojisi yerinde değil. Bir yanda ekonomi, bir yanda sosyal medya, bir yanda sürekli bir şey kaçırıyormuşsunuz hissi. Hepimiz görünmez bir müdür tarafından dürtülen stajyer gibiyiz. Ya bilmiyorum, ben stajyerlerimi mümkün olduğu oranda dürtüyorum. Çalışma hayatı çok zor ve zalim. Yanlış bir izlenim edinmelerini istemiyorum onun için. Erkek stajyerlere de aynı ilgi alakayı gösteriyor musun Bayce? Ne diyorsun kral? Hangi erkek stajyer ya? 35 sene bir takım adamlara radyo böyle yapılır, şöyle olur diye anlatmak için yemedim ben, tamam mı? Şimdi ödül zamanı. Sürekli bir kaçma isteği herkeste. Bak, gezegenin işinin bittiğini gösteren işaretler. Sabah gözünü açıyorsun, telefon başlamış zaten. 2 banka mesaj atmış. 3 uygulama senden bir şey istiyor. Mail gelmiş, bildirim gelmiş. Bir arkadaşın kanka bunu dinle çok önemli diye 17 dakikalık ses kaydı göndermiş. Kardeşim ben kendi iç sesime tahammül edemiyorum. Senin podcastini niye dinleyeyim ben ya? Podcast ya, 17 dakika. 17 dakika sesli mesaj nedir ya? Vergi dairesi 2002 yılında vergiden düştüğün 2 tane eşekle ilgili çağırsa 17 dakika sürmez sorgulama. Neyse millet, siz olun, arada telefonu bırakın. Bırakın ya, gerçek insanlarla konuşun. Mümkünse kısa konuşun çünkü kimsenin artık 11 dakikalık canlı da olsa ses kaydı dinleyecek ruh sağlığı kalmadı. Tamam mı? Sıkmayın kimseyi. Kral Pop burası.

0: Net Gündem.
1: 18 Mayıs Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Mega kentteki sürücülerimiz için bir haberle başlıyoruz Net Gündem'e. NTV Haber portalındayız. İstanbul'da 20 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanıyor. Freiburg'la Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle kapatılacak yollar belli oldu. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız Posta, Nusetiye ve Süleyman Seba caddeleriyle, Şişli'de Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar, Maçka, Bayıldım ve Mim Kemal Öke caddeleri, Beyoğlu'nda ise Galata Köprüsü ile Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tersane, Sıra Selviler, İnönü, Mete, Asker Ocağı, Dolmabahçe, Gazhane ve Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu caddelerinin maç günü saat 11'den etkinlik bitimine kadar kapalı olacağı duyuruldu. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak. İmamoğlu'nun diploma davasındaki yeni gelişmede NTV'de bir diğer başlık, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesinin ardından yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunabilecek. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanıyoruz. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Erdoğan bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık, ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk, korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik diyen Erdoğan, milli gelirimizi 1.6 trilyon dolara ulaştırdık, kişi başı gelir 18 bin dolar oldu ifadelerini kullandı. Sözcü ise İyi Parti'de istifa manşetiyle karşılıyor bizi. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz bugün İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesini ise inandığımız ilkelerle fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk İyi Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır ifadeleriyle açıkladı. Beyaz'ın da istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Habertürk'e bakalım, yargıdan bir manşet var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalede usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Koloni İnşaat firması yetkilisi İsmail Kurtuluş'a ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Milliyete uzanalım, son dakika gelişmesi olarak Mersin'de silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı yazıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarılmış. Net Gündem'i bugün spordan bir manşetle noktalıyoruz. Sondakika.com'dayız. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün sona erdi. Dikkatler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı adı gündeme gelen Şenol Güneş için çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum açıklaması yaptı. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini İstanbul'da kabul etti. Erdoğan Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı ve önümüzdeki günlerde imza için Madrid'de olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Pazartesi akşamını gerektiği gibi yaşamaya çalışıyoruz. Depresif bir şekilde yani, anlayacağınız depresif. Bitti bitti kanka, bitti tamam. Pazartesi geçti bacım, rahat ol kral. Haftanın kalanı şimdi sular seller gibi geçer, merak etme. Ne olduğunu anlamadan maaşından kalan son 1500 lira da gidecek. Evde eşle dostla çay içip okey'e dönmeceler başlayacak, tamam. Bol bol pişi kızartacaksınız. Ve en ucuz şey hamur diye değil, pişiyi zaten çok seviyormuşsunuz gibi farz edip, oysa ki açlık kan şekeriniz 300. Asla yeme, hiç gerek yok pişi yemenize. Bunları moral bozmak için söylemiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Benzer hayatlar yaşıyoruz. Ona ayıkalım hep beraber diye anlatıyorum. Ha, Berike'nin 300 tane gayrimenkulü var. Efsane bir hayat yaşıyor. O azınlık, siz ona ne bakıyorsunuz? Üstelik hiç kimse bugün bana 300 gayrimenkulü var diye birinin mutlak mutluluğu bulmuş olabileceğini söylemesin. Ha, ben bulurdum. Ben bulurum ama herkes yapamaz. Mesela benim bir gayrimenkulüm var. Berike'nin 300 gayrimenkulü var ama hayatının aşkı beni sevdi, benimle evlendi. De bu durumda yaşamak yerine beni tercih eden kadına da bir çift lafım olacak da. Hani nesini beğenmedin adamın? Yani sümüğü mü akıyordu, ayağı mı kokuyordu? 300 tane gayrimenkulü var. Ne o, ne oldu yani? Ya hayır, bu akli problemin ileride bir gece uyurken beni 17 eşit parçaya ayıracağın konusunda bana bir tüyo mu olmalı? Hiç iyi hissetmiyorum bu konuda. Niye beni seçtin? Bu arada şu para mutluluk getirmez lafı var ya millet. Ben buna tamamen karşı değilim. Ama bu lafı söyleyen insanların bankada hep en azından bir deneysel huzur bütçesi oluyor. Ya anladın mı? Fark ettin mi onu? Çünkü gerçekten parasızken insan çok spiritüel olamıyor yani. Maksimum yarım saat falan oluyorsun. Sonra bir fatura geliyor, tekrar materyalist oluyorsun. Ardından karalar bağlama seansı var. Bakın çok net söylüyorum. Para her şeyi çözmez ama bazı problemleri öyle sessiz sakin çözüyor ki insan gerçekten duygulanıyor ya. Mesela zengin adamın canı sıkılıyor. Hafta sonu Roma'ya mı kaçsak tatlım diyor. Benim canım sıkılıyor, mutfakta tostun üstüne ketçapla gülen surat çiziyorum. Morale ihtiyacım var diyor. Bir de zengin insanın stresiyle bizim stresimiz aynı değil. Adam diyor ki bu yıl yatı erken deniz, erken indiremedik denize diyor mesela. Ben de o sırada bunu bir yerden duyarken yoğurdun kapağını yalıyorum. Hala ekonomik olarak oyundayım kral. Hissi yaşamayacağım. Ama işin korkunç tarafı şu. Para gerçekten mutluluğu satın almıyor olabilir. Çünkü çok zengin insanlarda da tuhaf bir boşluk görüyor. Ama 14 tane evi var ama gece oturmuş Reels izliyor. Çünkü insan beyni galiba mağaradan çıktığından beri tam adapte olamadı düzene. Yani bir tarafımız başardın dostum diyor, öbür taraf hala muz arıyor. Benim bir arkadaşım çok zengin. Acayip zengin. Öyle böyle değil. Evinde sinema salonu var. Adam geçen gün beni aramış. Bayce çok yalnız hissediyorum diyor, değil mi? Abi senin yalnızlığın bile Dolby Surround System ya. Her yerden ses geliyor. Ha sen fazla tavuğun var mı? Gelip alacağım.

Ya en büyük lüks para değil, huzur. Gerçekten gençken anlamıyorsun bunu. Belki mutluluk devasa bir villa değildir yani, onu söyleyeyim. Belki sadece gece canın tost istediğinde kaşar koyarsam ay sonu zorlanır mıyım hesabı yapmadan yaşayabilmek. Olur.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Dene gör.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
6: Kahve makinesi deyince vatan.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: Ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Merhaba millet. Umarım keyfiniz olası oranda iyidir. Ben Bay J, Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunuyorum. Ama hayatta tek uğraştığım şey bu değil. Üçüncü evliliğindeyim. Annem ve ablam var. Hepsi benim gibi sorunlu. Bir de birkaç arkadaşım var. Tamamen dertli. Bir tanesi geçen arada ağlıyor. Ne oldu oğlum diyorum. Yok bir şey diyor. Yapan pakarım gibi cevap verme sorularıma. Oraya gele kırarım seni. Bak kalbini kırarım. Ne oldu diyorum. Abi 3 senelik sevgilime artık evlenip yuva kuralım dedim. Hayır mı dedi. Keşke hayır deseydi abi. Ben de çok isterim ama doğru insanı bekliyorum dedi. Kanka sen ne cevap verdin? Ben o doğru insan olabilirim. Bırak o doğru insana dönüşeyim aşkım dedim. İmkansız dedi. Hadi küçük ihtimal huyunu düzelttik. Boyun kısa, boyuna 8 santimi nasıl ekleyeceğiz dedi. Doğru insanla, doğru insanla yuva kurarım. Eminim doğru insanı bulacaktır ve eminim aşırı mutlu olacaklardır.
1: Niye öyle diyorsun Bahçe? Birçok çift çok mutlu bir hayat yaşıyor.
0: Evet de onlar daha doğru bir insan olabileceği ihtimalini reddettikleri için mutlular. O açıdan en doğrusu budur. Millet artık kimse ilişki yaşamıyor. Sürekli bir üst model arıyor. Hep bir oyalama, yeni modeli çıkacak onunla evlenirim kafası. Cep telefonu sanayisi ilişkileri bozdu. Bu güzel ama bir sonraki model... Daha mı iyi olur psikolojisi? Model atlatıyoruz ya daha sonrakini almak için. Ve en korkunç herkes inanılmaz yüksek standartlarla dolaşıyor. Diyor ki beni hem çok güldürecek, hem çok zeki olacak, hem kariyeri iyi olacak, hem romantik olacak, hem özgür ruhlu olacak. Ama aynı zamanda bana çok bağlı olacak. Arkadaşım sen sevgiline İsviçre çakısı arıyorsun. Artı sümüğün burnundan akıyor ama hep en iyisine layıksın. Hayırdır prenses, nasıl bir rüyanın içinde yaşıyorsun sen ya? Prenses... İlişkilerin çoğu aşk yüzünden değil, yalnızlıktan başlıyor. Böyle bir iddiam var. İki insan bir gün aynı anda canı sıkılmış halde birbirine denk geliyor. Yaşamışlar, yaşamamışlar, bir sürü şey var. Sonra olay büyüyor. 5 yıl sonra aileler tanışıyor. Çocuk yapılıyor, kredi çekiliyor. Tamamen canım sıkıldı diye başlayan bir sanayi hikayesi. Ama seviyorum insanları. Yani bütün bu kaosa rağmen birinin eve dönünce seni görünce mutlu olması çok acayip bir şey.
1: Senin karın mutlu oluyor mu sen eve dönünce Bayce?
0: Evde çalışıyorum ya ben. Genelde beni gördüğü zaman sanki çok yüksek bir elektrik faturası gelmiş gibi bakıyor bana. Olsun, olsun. Yani gençken aşk deyince insanın aklına hep tutku geliyor, şiir geliyor. Yağmur altında öpüşme falan geliyor. Benim yaşlarımda markete gidiyorum. Bir ihtiyacın var mı? Bu soru. Bak gerçekten seviliyorsanız o soru çok önemli millet. Bak, bak dikkat et buraya. Biri sana hala bir ihtiyacın var mı diye soruyorsa hala yürüyordur yani. Sevgidir bu, sevgiden ötesidir. Sana kendi kanıyla parşömene şiir yazmasından daha kıymetli bir şeydi, anladın mı? O çünkü o kan kaybından o gittiğinde bitecek o. Ama yine de insanlar aşk yaşamaya devam ediyor. İnanılmaz bir şey. Demek ki yalnızlık o kadar korkunç ki insan başka bir insanın yanında horlanmayı bile kabul edebiliyor. Anladın mı? Bir ömür, bir evlilik boyunca eziklenmek. Mesela düşün evde tek başınasın. Kimse seni yargılamıyor, çok huzurlu. Ama işte üçüncü gün tost yerken kendi kendine konuşmaya başlıyorsun kanka. Dördüncü gün evdeki kedileri fazla ciddiye alıyorsun. Ya bir hafta sonra da kombiyle duygusal bağ kuruyorsun. Bugün de sen olmasan donmuştuk be baba. Ya. Hadi buraya kadar da problem yok. Kombi sana cevap...

Niye bağırıyorsun Bayce? Allah'ını seversen ama ya. Sevgili dinleyiciler, bilimsel olup olmadığından emin değilim ama yıllardır gözlemlediğim bir gerçek var. Hayattaki şeylerin büyük bölümü hafif tırt. İnsanlar, ürünler, ilişkiler, yeni açılan mekanlar hep bir eh işte hissi bırakıyor insanı. Siz şu anda o eh işte olmayan nadir şeylerden birini dinliyorsunuz. Bak nereye bağladım. Bak ustalığa bak. Yani alçak gönüllü olmaya çalışıyorum ama insanın 35 senedir her akşam konuşup hala mikrofondan cebren ve hileyle bir şekilde uzaklaştırılmamış olması da küçük bir başarıdır yani. Kabul etmeniz lazım. Benim de %100'üm mükemmel değil. Bazen ben bile kendimi dinlerken Bayce bugün çok boş yaptın da oğlum diyorum içimden. Bu yüzden de karşılıklı bir anlaşma öneriyorum. Siz benim hala genç, karizmatik ve zihinsel olarak dengeli olduğuma inanıyormuş gibi yapacaksınız. Ben de hepinizin çok kaliteli, bilinçli, medeni insanlar olduğunu varsayacağım. Çünkü sosyal hayat zaten büyük ölçüde karşılıklı hayal gücüyle ilerliyor. Radyosunu yeni açıp aramıza katılanlar hoş geldiniz. Yakında birkaç günlük yaz tatiline çıkacağım. Tatil diyorum ama bizim sektörde tatil pek tam tatil sayılmıyor. Yani radyocunun tatili biraz cezaevi açık görüşü gibi arkadaşlar. Böyle kısa, kontrollü ve ağır suçluluk duygusuyla geçiyor. Bayram çalış, yılbaşı çalış, millet eğlenirken çalış, millet tatil yaparken çalış, ülkede olağanüstü bir şey olsun çalış. Bir ara ciddi ciddi şey değil. Galiba kıyamet kopsa bile biri gelip Bayce mümkünse reklam dönüşü devam ediyoruz. Ama zombiler, bırak şimdi zombileri, stüdyonun kapısı sağlam hadi. İnsanlar çok sık soruyor, bu kadar uzun devam ettim ya. Hani eskiden şey derler, bu kadar iyi bir programı sunmayı nasıl başarıyorsun? Bayce bu kadar yıl nasıl devam ettin diye soruyor. Çünkü bir noktadan sonra bu iş meslek olmaktan çıkıyor. Garip bir ruh sağlığına dönüşüyor. Yani normal insan gece pijama giyer, mikrofon açıyorum. Mesela hiçbir yere yetişemiyorum, mutluyum filan. Neyse, başıma bir şey gelirse diye küçük bir vasiyet hazırladım. İnsan huzurlu gitmek istiyor. Bir, sabah programları mümkünse daha geç başlasın. Sabah 5'te yayına başlayan insan ya çok profesyoneldir ya da hayat tarafından ağır yenilgiye uğramıştır. Çok yazık, çok üzülüyorum sabah sunucularına. İki, yayın yönetmenimizin artık toplantılarda gençlere inmemiz lazım cümlesini bırakmasını istiyorum. Abi ben de gençlere inmek istiyorum da dizlerim izin vermiyor abi. Üç, teknik ekipten ricam bir cihaz bozulunca ona vurmayı çözüm yöntemi olarak kullanmaktan çıkartalım. Siz teknik servis değil mahalle abisi gibisiniz. Her şeyi şiddetle çözemezsiniz ya. Dört, sevgili patronuma ölürsem maaşımı şirkete bağışlıyorum. Çok asil bir hareket gibi görünüyor ama aslında son bir kez zaten benden çıkan para yine size gidiyor demek istiyorum. Öyle, öyle. O kadar büyük bir iş insanı ki, iş adamı ki benim patronum. Büyük ihtimal kazandığım parayla aldığım her şeyin şirketi de onun. Abi o açıdan... Son olarak şunu söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Geçen gün annemin bir arkadaşıyla tanıştım. Kadın bana Bayce sizi çok seviyorum. Ne güzel şarkılar çalıyorsunuz dedi. Bakın yanlış anlamayın. Eyvallah teşekkür ederim ama... Şimdi ben burada 2 saat boyunca ruhumu açıyorum. Çocukluğumu anlatıyorum. Travmalarımı anlatıyorum. Hayata dair bütün karamsarlığımı döküyorum. Kadının aklında kalan şey Aleyna Tilki. Ya işte hayatta gerçekten vazgeçilmez olduğunuzu düşündüğünüz anda biri gelip size aslında fondaki müzik kadar önemli olduğunuzu hatırlatıyor.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.

0: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: biz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Çelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.
10: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

sevgili dinleyiciler, içimdeki Mr. Bad Guy kötü bağcıyı serbest bırakmaya karar verdim. Zaten yıllardır içeride tutuyorum. Arada hava alsın öküz. Evet. Çünkü artık bazı şeyler gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Kişisel gelişim videolarından yoruldum. Şu buzlu suya girmeyin artık, yeter. Buzlu suya girmeyin. Başlayacağım kortizol seviyenize ya. Yok, nefes egzersizi, güneşle göz teması kuruyor. Sonra dönüyor. Başarı. Başarı bir seçimdir. Baban holding bıraktı sana. Seçim falan değil. Gel lokma ağzıma düş oldu seninki. Bir de insanların hiçbir şey değiştirmeden mükemmel bir hayat istemeleri var. Ona da çıldırıyor adam. Beslenme düzeni mafya infaz listesi gibi. Uyku yok, spor yok. Karakter desen nemli peçete kadar sağlam. Ama hala beni olduğum gibi kabul etsin kanka. Kafasında etmiyoruz oğlum. Git başımızda. Ya hepimizde bir takım ufak tefek sorunlar var. Ben de problem. Ya üçüncü evliliğimdeyim. Normal insanın üçüncü kez aynı projeye yatırım yapmaması gerekir aslında. Ben hala bu sefer farklı olacak diye dolanıyorum ortalıkta. Tam kumarbaz psikolojisi. Gerçekten Allah korusun. Allah korusun. Ve biliyor musunuz kimi kıskanıyorum bazen? Sokakta yaşayan insanları bazen gerçekten alay etmiyorum. Adam kaldırımın üstünde yatıyor. Kafasının altında poşet var. Yanında böyle yarısı içilmiş bir kutu kola, kimden kaldıysa artık uyuyor. Ama nasıl uyuyor biliyor musun? Benim evde ortopedik yatak var. Oda sıcaklığı ayarlı, karartma perde var, blackout. Uyku aplikasyonum var telefonda, tabletimde. Hala gece 04.17'de tabana bakıp 2011 yılında yaptığım utanç verici bir konuşmayı düşünüyorum. Bu nasıl uyuyor oda? Mesele konfor değil işte. Mesele beynin susması. Karımın yatağını 7 defa değiştirdik. Psycho. Bazen biri geliyor yanıma, üstü başı dağılmış. Pis kokuyor, hayat kokuyor. Diyor ki, abi çok açım, yardımcı olur musun? Ben de uykusuzluktan gerçekle bağımı kaybettim. Kardeşim diyorum, benim yüzümde MasterChef ifadesi mi var gerçekten? Yani cebimden küp çıkarıp burada menemen mi yapayım sen? Açsan açsın ne yapabilirim? Ben komedyenim dostum. Sonra tabii İnsan eve gidince düşünüyor. Çünkü komik olanla acıklı olan birbirine bazen çok yakın olabiliyor. Bir gün gerçekten kötü bir psikolojiye girsen, iki yanlış karar alsan, üç kötü tesadüf yaşasan, hayat seni de çok tuhaf bir yere sürükleyebilir. O yüzden kimseye çok yukarıdan bakmamaya çalışıyorum artık. Öyle. Geçen gün yine böyle kafam bozuk yürürken bir kadın bana bağırdı. Kocam beni neden terk etti? Kadına baktım, hayat resmen hard modda oynamış ablayı. Saç gitmiş, dişlerin çoğu gitmiş, sinir sistemi çökmüş. Ben bile iki saniyede yoruldum, dedim ki valla abla bilmiyorum ama adamın dönüş ihtimali çok güçlü görünmüyor. Hayat çok acayip millet. Hepimiz kırılmış insanlarız aslında. Kimimiz takım elbiseyle dolaşıyor, kimimiz sokakta bağırıyor. Kimimiz gece radyoda hayatı anlamaya çalışıyor. Aradaki fark sandığımız kadar büyük olmayabilir. Neyse, moralinizi bozmayayım şimdi. Ben Bahçe, hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyorum. Hoşça kalın, görüşeceğiz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. I got a good, good
2: feeling. I got a good, good feeling. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayınlanıyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Lynette Meyers'e, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara APO Ömrüm, 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız, 5 numara Derya Ulu Hani, 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 3 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 2 numara Blok 3 Kusura Bakma, 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakadır.
0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Norm Ender Ebru Gündeş Bir Çift Göz, 9 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela, 8 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 7 numara APO Sana Rağmen, 6 numara Ankara Ekos Beni Al, 5 numara Blok 3 Kusura Bakma, 4 numara Manifest Daha İyi, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara Ankara Ekos Beni Al, 8 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri, 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Blok 3 Git, 5 numara Manifest Daha İyi, 4 numara APO Ömrüm, 3 numara Blok 3 Kusura Bakma, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 7 numara Manifest Daha İyi, 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 4 numara Ankara Ekos Beni Al, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni devlet.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, jimnastik şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.
0: Türk milletin bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
1: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun, gençliğin bayramı kutlu olsun.